0: Bonjour, je m'en rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Sivan Perja.
1: Renge şerko her neşer. Ev velate payedaru serbilindu beyhudi, sat emanet ey brader, vi velate bernedi. Tev behişte mergu deşte qazu kumri timdinav, na kevi deste mecarek tab xüyne avnedi. Des bidin hev embiçek, tev der kevin şahu çiyan, kes nemaye jaru bindest, ey brader vi sedi. Efsede bistaye iro çune ezmane bilind, bilci kurdan kes nemaye dilu bindestu gidi. Tevde rabin vek birabin joru jeru rastu çep, bextiyaru şehrezuru erdelanu zazu bextu serhedi. Tabi kengi emdibin desteyne yaran verbijin, serbilinde millete kurt vunjiho nakin fedi. Serxobuna vi velati gerbixuyne bistirin, ve bimeni evjibo me ta ebed ev sermedi. Kurt hemi kurde, çi bejim dersimu şengalu tor, loru goru zazu beht u şehrizuru amedi. Ey kuren salaru deysem, vek Selahaddin çelenk, vek bilingan herne cenge hati devra ahmedi. Zu şiar bin vek ciger hungo tiye em herne şer, ما نبس افزورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

mi nerede? Kahramaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

0: Oh, je l'enfant rouge. Mon banner.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xara ezbe strani juan ra

böyle içip kendi desteydi. Menehum kari gaddare böyle içip kendi desteydi.

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ez malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ez malem harap. Ey dilbere, vay dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veyran ez malim harap.

0: Franchement, mon rouge. Mon banne.
1: Robo,
2: önce müsterim.
1: Robo, all in oldu.
2: Ne?
1: All in oldu.

ey evina dilimin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuysun deramın.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım da sakın kapıca çay kusisi. Bela kıda hap çay hoş bu kirmeye de çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çiriyani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiriyi la. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha, şuf şlon...

deme. Hapsalemi tamam edeyiz ki abdaleri deri imana bavet deme. Gel o resmi gemine de zekhavetine ve resulya. Müsefada tavanı dikim ramişane gildi. Mekul ilyan.

evin adili min, Ronya çavi min. Min biriya tekinde, kes kuş soru zera min.

ay evina dilê min roniya çavê min min biriya te gülê kes kuy sur dera min.

gelsin, malum harap. Ey dilbera, gerdan latif, vey nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim, malum harap. Ey dilbera, gerdan zucac, vey nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim, malum harap. Ey dilbera, kamet misal, vey nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim, malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim, malum harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!